Mater Malicioso. Takmış koluna elin adamını, beni orta yerinden çaplat. Alo, te manda ese Ike Monsi. Nasa kızı şişirip şişirip arsın. Salúdame al Master. Atıyor İsveli'mi gördük. Alo, también te mandan las chicas de la Terpel de... Sí, de Chilibre.